0: fe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano, bazadde ba Yesu baamuzuula ng'ayigiriza. Maria nnyaffe ne kitaffe Yozefu baategeera obulumi obuli mu kubulwa omwana. Tubakwasa abazadde ababuliddwako abaana baabwe mu ngeri ezitali zimu basobole okubazuula. Mu nsi yaffe ne mu nsi endala, abaana bangi babula awaka olw'okubonaabona. Abalala babuzibwa bubuzibwa ne basaddaakibwa. Mu kyamagero kino, tusabire abazadde okwagala n'okulabirira obulungi abaana baabwe. Abafuzi b'ensi n'abakulu b'eddiini beegatte wamu mu lutalo olw'okumalawo okubuza abaana. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri, olunyiriri olw'anamu omukaaga okutuuka ku lw'anamu omusanvu, ne mu bbaluwa ey'Abakolosi omutwe ogw'okusatu, olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lw'abiri.